yalgandan dolaşan dünya. Her adam bir trik ornatsa, bağlardan dolaşan dünya.